Esawa wano kuredi omudu. Esawa zili satu eze chilo. Munde bwa kumulako. Webali kuli disa redi omudu. Kakane guse. Agafe bube bede. Tugwa mwagafe bube bede. Ego bibu male wano kuredi omudu.